Gensizim çirkinim. Bergis birge, bergis, bergis. Gülüyor. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.